zadeta. Ade et eya, ndahashtilthila kodi, eya ne yiskina etro nes ator ad etro, nagish gizla, a koyiltis guya etis thila da nigoha.